bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 6 Ağustos 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Programımızın başında öne çıkacak ve programımızda aktaracağımız haberlerin başlıklarını aktaralım. Birinci sayfa haberlerini aktaralım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti deniliyor. Terörsüz Türkiye yasası mecliste. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye çerçeve yasası ile ilgili açıklamaları var. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı Yıldız Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti Salah. Coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Salah Trabzon'a geldi. Trabzon'da da Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'ı karşıladı. FETÖ'cü firari tek tek itiraf etti. Karatepe tutuklandı deniliyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood ilk golünü attı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye terörsüz Türkiye teşekkürü deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ürdün'deki diplomatik temasları sürüyor. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özgür Özel'den çerçeve yasaya ilk tepki, yeni partiye yapılan bağış miktarı açıklandı. Hepsi ve daha fazlasını programımızda sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, birinci sayfaya hoş geldiniz.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

Evet, programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de terörsüz Türkiye paylaşımında teşekkür etmiş değerli dinleyenler. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edilmişti. Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe Muğla'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı deniliyor değerli dinleyenler. Trabzonspor Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'la transfer görüşmelerine başladığını resmen açıkladı. Salah'ı taşıyan uçak dün önce İstanbul'a iniş yaptı. Yıldız oyuncu dün akşam saatlerinde ise Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor resmi yayın organından yaptığı açıklamada Muhammed Salah için Papara Park'ta taraftarlara açık imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Mısırlı yıldızın Türkiye'ye gelişini ve transferindeki detaylar yer alıyor haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Greenwood ilk golünü attı deniliyor. Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Hemen detaylara yer verelim değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı lacivertler yeni transferi Mason Greenwood'un da gol bulduğu gecede 2-0'lık galibiyette rövanş öncesi tur kapısını araladı. Fenerbahçe'nin ilk golü ise Anderson Talisca'dan geldi 10. dakikada ve 45'te de yeni transfer Mason Greenwood durumu 2-0'a getirdi. Turun ikinci maçı 11 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da deplasmanda oynanacak deniliyor değerli dinleyenler. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlatılan bağış kampanyasına 7 günde yapılan bağış miktarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan bir haftada kampanyaya 280 milyon liranın üzerinde bağışta bulunulduğunu duyurmuş değerli dinleyenler. Bir diğer haberimizi aktaralım. Özgür Özel'den çerçeve yasaya ilk tepki deniliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin yol haritası sayılan çerçeve kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması üzerine genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok tepkisini verdi. AK Parti'yi meselenin ruhuna aykırı yöntem izlemekle eleştirmiş Özgür Özel değerli dinleyenler.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Programımızda, radyonuzda değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ürdün temasları var. Bu haberin detayını sizlere aktaralım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Ürdün'deki temasları kapsamında Kudüs konulu bakanlar toplantısının yanı sıra Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına da katılmıştı değerli dinleyenler. Yeni Parti'nin il başkanı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper gözaltına alındı deniliyor. Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber denilmiş. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorinde beklenen 3.97'lik indirim pompaya yansımadı. İndirim tutarının ÖTV düzenlemesine aktarılması nedeniyle tabela fiyatlarında değişiklik olmayacak deniliyor değerli dinleyenler. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT ve Emniyet İstihbarat Destekli Operasyonla İl Jandarma Komutanlığı CESAT unsurları tarafından saklandığı evde yakalandı deniliyor. Trabzonspor Salah için imza töreni düzenleyecek denilmiş. İstanbul Üsküdar'da 3 gün boyunca bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den şikayetçi olduğu haberi yer alıyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git, ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmaya. Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk'te düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava savunma sistemi ve önleyici füze tedarikindeki gecikmelerin can kayıplarını arttırdığını ileri sürmüş değerli dinleyenler. Osmaniye'de bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti. Bir işçi yaralandı deniliyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir çelik fabrikasında dün öğle saatlerinde işçilerin kaylak yaptığı sırada küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler işçilerden Ahmet Yıldırım ve Tajdin Togar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan bir işçi ise sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor denilmiş. Yine sıcak bir gelişmeydi. Bu gelişmeyi de sizlere aktardık Yurttan Haberler köşemizde. Beşiktaş, Leandro Trossard'ın lisansını çıkardı deniliyor. Kocaelispor, Nonge'yi Brest'e gönderdi denilmiş. Salah'ın Trabzonspor'daki forma numarası belli oldu. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın Bordo Mavili ekipte 10 numaralı formayı giyeceği duyurulmuş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında MHP lideri Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmiş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya haber başlıklarımızda devam edeceğiz. Sinem Dedetaş'tan başkan vekili seçimi sonrası mesaj deniliyor. Emeklilere maaş promosyonunda bankalar rakamları güncelledi. Üsküdar'da, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. TOKİ'den yeni kampanya fiyatlar 700 bin liradan başlıyor denilmiş. Gözaltına alınan Manisa İl Başkanı Özalper Ankara'ya götürüldü. Yeni partiye ilk operasyon deniliyor. Yeni partinin bağış kampanyasında ilk hafta geride kaldı. Yapılan bağış miktarı açıklandı denilmiş. Özgür Özel'den çerçeve yasa açıklaması. Özgür Özel, metni sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza attırmak meselenin ruhuna aykırıdır ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çerçeve yasa açıklaması, Bahçeli'ye özel teşekkür deniliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye açıklamaları var. MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Kovuşturma ve infaz ertelemesi, Öcalan'ın durumu ne olacak? Çerçeve yasa meclise sunuldu denilmiş ve soru işaretleri yer almış haberin detayında değerli dinleyenler. Özgür Çelik'ten Üsküdar açıklaması, tehdit ve baskılarla belediyeye çökmeye çalıştılar haber başlığı var. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 360'a yakın imza atıldı şu ana kadar denilmiş. Ankara Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçim tarihi belli oldu. Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı değerli dinleyenler.

0: yollara. Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

olarak altını çizdi. Elbette milletvekilleri parti grupları meclis komisyonunda metne katkı sağlayabilirler, eleştirilerini söyleyebilirler ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtları imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırıdır ifadelerini kullanmış Özgür Özel'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper'in gözaltına alındığını duyurdu. Bakıroğlu, amacın ne olduğunu biliyoruz, kirli oyunun farkındayız ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Manisa İl Başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı ve Manisa İl Başkanı İksen Özalper Ankara'ya götürüldü deniliyor. Yeni Parti'nin bağış kampanyasında ilk hafta geride kaldı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çerçeve yasa açıklaması deniliyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarın Terörsüz Türkiye, DEM Parti'nin Barış ve Demokratik Toplum Süreci adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclise sunulduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terörün tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi ülkemizde ve bölgemizde huzur ikliminin güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında ayrıca Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve siyasi parti gruplarına da ayrı ayrı teşekkür etmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm

0: Avukat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Teröristi Türkiye kanun teklifi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Teröristi Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu Bahçeli. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurgulayan Bahçeli, bu proje bir devlet projesi ifadelerini kullanmış. 10 soruda çerçeve kanun teklifi deniliyor. Pirari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe itirafçı oldu. İşte ilk ifadesi denilmiş, tutuklandı deniliyor. Burkay Karatepe'nin tutuklandığı haberine yer verilmiş. Filistin topraklarını gasp eden İsrailler işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdü. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi deniliyor. Bahçeli Evler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Bu haberin detayını aktaralım. İstanbul Bahçeli Evler, Koca Sinan Mahallesi'nde daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede bulunan vatandaşlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları gerçekleştirdiği aktarılmış haberin detayında değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu, Firari Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı deniliyor. İletişim Başkanı Duran'dan terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin açıklama denilmiş. Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. Detaylandırılmış haberin içeriğinde değerli dinleyenler. FETÖ'nün suikast timindeki terörist Karatepe tutuklandı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den de şikayetçi olduğu ifadelerine yer verilmiş haberin detayında. İstanbul'da asayiş operasyonunda 819 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması, 2 kişi gözaltına alındı. Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosikletliye 304 bin lira ceza kesildi. Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil önce ağacı ikiye böldü, ardından parka daldı deniliyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden gelen bir haber, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma aşarak parka girdi. Kaldırımda bulunan bilet dolum gişesine çarpan ve bir ağacı ikiye bölen otomobil parktaki başka bir ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı deniliyor değerli dinleyenler. Filistin Dışişleri Bakanı, İsrail'in hedefi iki devletli çözümü ortadan kaldırmak açıklamaları var. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Avrupa Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaşma taslağına son hali verildi denilmiş. İsrail'in alıkoyduğu Doktor Ebu Safiye işkenceye uğruyor denilmiş. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş ve meteorolojik bir uyarı bulunmuyor denilmiş değerli dinleyenler. 6 Ağustos 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 7 Ağustos Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat AFAD dalgıçları 1-15 Ağustos arasında Mersin AFAD dalış ekibiyle Salda Gölü'nde 24 saat esasına göre boğulma vakalarına müdahale için görev yapıyor. Erbaa ilçesindeki tarihi Boğazkesen Köprüsü, Osmanlı arşivleri ve akademik çalışmalarla doğrulanarak Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü adıyla tescillendi, tarihi kimliği korundu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT, Emniyet İstihbarat ve JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Böylece aranan 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e karşı kısa menzilli taktik nükleer silahları ön plana çıkaran yeni bir nükleer strateji hazırlıyor. Elbridge Colby liderliğindeki plan nükleer müdahale seçeneklerini güncelleyerek çatışmaları kontrol altına almayı hedefliyor. Bahçeli evlerde kolonlarından sesler gelen 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı. Belediye ve ekipler tedbir alıp vatandaşları güvenli alanlara yerleştirirken bina boşken çöktü. Yanındaki riskli bina da yıkıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu, şehit aileleri ve gazilerin mali, sosyal, özlük haklarını düzenleyen AK Parti ve MHP imzalı kanun teklifini kabul etti. Gazilik unvanı, aylık artışı ve evde bakım ücreti düzenleniyor. Şişli'de eczaneden ilaç alan kardeşini bekleyen 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski erkek arkadaşı Nazır Ilgın tarafından silahlı saldırıyla öldürüldü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Spor. Fenerbahçe Arsavev Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Metalist 1925 Karkiv'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Final 8 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için Inter'de oynayan Benjamin Pavard'ı transfer listesine aldı. Görüşmeler başladı ancak Inter ilk aşamada olumlu yaklaşmıyor. Trabzonspor Olay'ın Fiorentina'ya satışından 30 milyon euro kazanarak Salah'ın 44 milyon euro maliyetini karşıladı. Salah doğru yönetimle kulübe büyük kazanç sağlayacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6503 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Koray Avcı ile yaptık. Çok güzel bir cover. Adaletin Bu Mu Dünya radyonuzdaydı. Vatana, millete de temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dilara ile devam ediyoruz. Tribün, hoş geldiniz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

bir işten çıkartılma sebebi. Çay bardağını masaya sert koymak. Evet, kovuldu. Mahkemeden emsal karar çıkmış. Nedir efendim bu, normal hani her... Ha, bir garson için galiba bu. 10 yıl çalıştığı restorandan çay bardağını masaya sert koyduğu ve iş arkadaşıyla tartıştığı gerekçesiyle... Şimdi abimiz de biraz gerginmiş belli. İşten çıkarılan garson için bölge adliye mahkemesi emsal nitelikli bir karara imza attı. Bakalım neler var. Efendim tam 10 senedir çalıştığı restorandan kovulan. Şimdi işten çıkarma olabiliyor. Bu her yerde yaşanabiliyor maalesef. Bunun sebebi de önemli. Hani pat diye birini çıkarttığın zaman olmaz. Yani geçerli bir sebebi olması gerekiyor. Ne bileyim işte hani küçülme sebepleri denebiliyor. Ekonomik zorluklar denebiliyor. Veya işte çalışma disiplini falan filan. Ama buralarda da biraz adil olmak gerekiyor. Garson, bakınız tam 10 senedir çalıştığı restorandan kovulan garson iş mahkemesinin yolunu tuttu. Davacı iş sözleşmesinin haklı veya geçerli bir nedenle neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespitiyle işe iadesine karar verilmesini talep etti. Davalı davanın reddine karar verilmesini istedi. İş mahkemesi davanın reddine karar verildi. Karara karşı süresinde davacı avukatı istinaf kanun yoluna başvurdu denmiş. Tamam, çok fazla teknik detaylara girmiş. Geç abi, onları biz anlamıyoruz ki. Hani avukat falan olsam bileyim konuyu da, bana sen normal vatandaşım. Hani anlayacağım türden gel bana. Efendim dava dosyası 6. Hukuk Dairesi önüne gelmiş. Patronla işçi arasındaki her sözlü tartışmanın işten çıkarmayla sonuçlanamayacağına dikkat çekilen kararda. Davacıyla alakalı 10 yıla yakın süre zarfında sadece 2 olaya ilişkin olarak iş yeri şikayet ve savunma dilekçeleri bulunduğu hatırlatıldı. Hani 10 yıl boyunca 2 defa böyle bir gerginlik olmuş, savunma istemişler. Bunlar da tabii risklidir. Yani hani iş yerinde pek tartışmayacaksın abi. Böyle biraz rahat olmak gerekiyor yani. Bunu söylüyorum ama... hani sadece söylüyorum ya. Temenniniz bu yönde, öyle söyleyeyim. Bu olaylardan birinin davacının çöpleri topladığı sırada gerçekleştiği ve hak düşürücü ile makul sürelerin geçtiği dikkate alındığında bahsi geçen olayın haklı veya geçerli feshe konu edilemeyeceği vurgulandı demiş. Tamam. Ne oldu, bitti mi, bu kadar mı yani? Ha, şurada uzun bir şey var. Şurasını bir özetleyecek olursak. Diğer olayınsa davalı tanığı Murat isimli çalışanın şikayet dilekçesinde... Belirttiği üzere davacının çay servisi yaparken bardağı masaya sert şekilde vurdu ve boş bardağı sürükleyerek aldı. Oo abi, şimdi ama şu da var. Tamam, hani çok basit bir şey gibi görüyoruz ama burası bir iş yeri. Hani böyle çay olayı şey değil yani, dur ben sana çay getireyim, al bu çayı langs diye böyle masaya koyma değil. Hani müşteri falan var. Diğer çayı oradan alıyorsun böyle sürüye sürüye falan filan. Sanki hani böyle müşteriye şey gibi, hani ne işin var burada? Bu kısmı gayet kibar, gayet nazik bir şekilde iletiyorum efendim. Fakat şöyle, ayrıca davacıyla yaşanan tartışmadan da bahsedildiği görülmüştür diyor savunmada. Davacının söz konusu olayda hakareti veya fiziki müdahalesi olduğuna dair herhangi bir savunma veya ispat bulunmadığı gibi, davacıyla yaşanan sözlü tartışmanın başlı başına geçerli bir fesih nedeni de oluşturmadığı ortadadır. Abi şimdi bu çayı kimi öyle bıraktılar ya masaya? Servisteyken diyor herhalde müşteriye, değil mi? Şimdi zaten hani patrona da öyle bırakılmaz o çay. Düşün, çayı almışsın, patrona gidiyor masaya, löp diye koyuyorsun. Masadaki boş bardağı böyle gürültülü bir şekilde... O yapılmaz patrona. Hani bütün haklı sebeplerinin haksız olduğu andır o an itibariyle. Ayrıca bahsi geçen bu olay nedeniyle davacıya yazılı uyarı ve benzeri cezalar verilebilecekken... feshin son çare olması ilkesine de aykırı bir şekilde davacının iş sözleşmesinin feshedilmesi de ölçülü değildir diyor. Ha, önce diyor hani uyarırsın, bak kardeşim yapma böyle, hani bak müşteri var... Hani olmuyor, iyi gitmiyor, yanlış anlaşılıyor falan filan. Hani diyor ki böyle bir uyar diyor. Eğer bu uyarılar karşı hala devam ederse diyor, yani bir şey yapacaksan ya, mantıklı. Sonuç olarak baktığımızda davacı vekilin istinaf başvurusunun kabulüyle iş mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalı tarafından gerçekleştirilen feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir deniyor. Bu işe iadelerde tekrardan bir çalışma durumu, evet böyle bir hakkı oluyor ama o iş daha çok biraz böyle, nasıl derler, tazminat konusunu daha böyle çözebilmek için.
ondan sonra işe iade, evet doğru, işe dönüyorsunuz. Ama tam da öyle dönmeden denmiyor. Yani yaşayanlar daha iyi bilirler. Varsa yaşayanlar hatta anlasın. Hani hakların kaybolmaması üzerine. Ha böyle dersek daha doğru olacak. Neyse. Yani dediğimiz gibi evet, mahkeme diyor kardeşim tamam, evet burada bir kusur olabilir. Masaya çayı sert bir şekilde bırakmış olabilir ama bunun için uyaracaktım. Sözlü konuşacaktım falan filan, devam ederse. Sen böyle yapmadan direkt olarak işten çıkarmaya gitmişsin. Olmaz o iş öyle diyor. Mahkemenin kararı bu yönde.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Cemet Sağroğlu, Can Şengül, İhanet Etti radyonuzdaydı. Efendim, bu aralar iş görüşmesine gitmeyi planlayan var mı aranızda? Varsa birkaç önerimiz olacak. İş görüşmesine giderken sakın bu rengi giymeyin denmiş. Peki hani insan kaynakları falan buna dikkat ediyor mu hakikaten? Böyle bir renk ayrımınız var mı? Var mı efendim aranızda insan kaynakları da çalışıyor olup dinleyen? Hani böyle gelenlere mesela bakıyor musun? Ha, bu rengi giymiş abi, olmaz be. Tabii şimdi hani işe göre bazı olmaz renkler olabilir. O an mesela veya olmaz modeller. Kıyafet modeli. Tabii ona biraz dikkatli gitmek gerekiyor ama renklere de dikkat edin diyor efendim. Uzmanlar elenme riskine karşı uyardı diyor. Bak hani sizin burada kariyeriniz, CV'niz falan önemli değil. Giymiş olduğunuz kıyafetin rengi. Hani geçmiş mesleki tecrübe onlar önemli değil. Ne olacak onlardan? İş başvurusuna giderken giyilen kıyafetin renk tercihinin etki oluşturduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İş arayan gençlere iş başvurusuna giderken kahverengi yerine lacivert renkli kıyafetler giymeleri tavsiye ediyor demiş. Bak kahverengiyle gitmeyi düşünüyorsanız sevgili dinleyenler yapmayın. Lacivert iyidir, güven verir, sakinlik verir. Kimmiş bu? Amasya Üniversitesi'nden pazarlama ve reklamcılık uzmanı öğretim görevlisi Banu Özgür Kargın. Kahverenginin yeniliklere direnç gösteren, değişime kapalı ve risk almayan kişilerle bağdaştırıldığını belirterek iş başvurusunda bulunacakların şanslarının artması için olumlu bir algı oluşturan lacivert renkli kıyafet kullanmalarını önerdi. Bir de kahverengi biraz da şey ve yaşlı gösteriyor. Şimdi kahverenginin de tabii ki tonu burada önemli ama genel olarak yani kahverengi dediğimizde gözümüze gelen rengi düşündüğümüzde hani kıyafetlerde olduğunda kahverengi bir takım falan yaşlı gösteriyor yani abi. En risksiz renk lacivert efendim. Bakınız iş görüşmesine girecek olanlar ya da aklınızda bulunsun, bir gün lazım eder. Günümüzde iş dünyasının hareketli insanları tercih ettiğini anlatan Banu Özgür Kargın, kahverengi durağan, anlatıcı değil dinleyici pozisyon oluşturan bir renk. En risksiz renk laciverttir. Lacivert daha bilgili, bilgisini doğru ifade edebilecek bir durum oluşturabilir diyor. Biz iletişimciler olarak renklerin de konuştuğunu düşünürüz demiş. Yani tabii ki önemlidir. Hani sıfır önemsiz değil. Elbette burada ilk bakılması gereken renk midir yoksa hani tecrübe midir o tartışılır ama tabii renk de kısmen dikkat edilmeli. Bu yıl kahverengi renk ve kombinlerin moda olmasına rağmen bu durumun iş görüşmesine olumlu yansımayacağını değerlendiren Kargın, siz iş başvurusuna giderken üzerinizde taşıdığınız renklerle de karşı tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Çok donanımlı olabilirsiniz. O işe uygunluğunuz da söz konusu olabilir. Sözsüz olarak verdiğiniz mesajlar da görüşmelerde etkili olabiliyor. O yüzden gençlerimizin iş görüşmelerinde diğer olumlu özelliklerini perdelememesi için daha vizyoner renkleri kullanmalarını öneriyoruz şeklinde konuştu. Tabii şimdi hani çok dolu birisi ise de yani eğer karşısında ciddi bir insan kaynakları varsa, hani insan kaynakları

da görüşüyorsa eğer, bilmiyorum yani kimle görüşülüyor. Hani onlar da işini ciddi yapıyorsa, o kusura bakmasın ama bu kadar dolu bir kariyer varken o rengi de ön plana tutup kahverengi giymiş bu olmaz demezler diye düşünüyorum. Derlerse de o birimi tekrar bir düşünmek lazım. Yani patron yerinde olsam, ulan bu adamı niye almadınız işe? Vallahi işte kahverengi giymiş. Yani onca dolu bir kariyer varken lacivertle pekiştirmesini beklerdik. Kahverengi gelmiş, o yüzden eledik. Dediğini düşün. Budur efendim. Evet, renklerin hiç önemi yok mudur? Elbette vardır. Hani böyle daha böyle bir enerji gösteriyor sizi. Hani böyle kahverengi, evet. Hani ilk aklımıza gelen ton, kahverengi tonunu düşündüğümüzde şimdi yaşlı da gösteriyor yani. Hani, işin o tarafı da yok değil.

Rengi şarkısıydı. Yabani Hanımlar Beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, o alışkanlık beynimizi mahvediyormuş diyor. 98 binden fazla kişinin verileri incelendi. Ben de şunu anlamıyorum. Niye 100 bin değil? Ne bileyim, ya da 90 bin değil. Niye 98 binde bırakıyorsunuz? Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı efendim. Neymiş bu? Kısa video akımları, hayda. İzliyoruz biz onları, kaydıra kaydıra geçiyoruz öyle. Sadece zamanınızı değil diyor bak, zihinsel kapasitenizi de tüketiyor olabilir. Olabilir, edebilir. Tüketmiyor. Tabii ne izlediğiniz de orada bence önemli. Benim daha çok böyle komik şeyler mesela. Öyle kedi videoları falan, bayılıyorum zaten onlara. Saçma sapan o sakarlık videoları. Onlar geldiği zaman vallahi şey, kaydırmadan izliyorum yani. Kısa video paylaşımına odaklı. Evet, kısa video da paylaşıyoruz. Yani hem ben kendim paylaşıyorum sosyal medya hesaplarımdan, hem de paylaşılmış olanları. Birkaç esir aldığım arkadaş var. Var değil mi onlardan, sizde de mesela? Herkes de vardır. Hani çok sık görüşmesen bile hatta bazılarıyla, sürekli böyle bir Reels paylaşma. O sana gönderir, sen ona gönderirsin. Öyle hep şeydir, sohbet yoktur arada. 98 binden fazla kişinin verileriyle gerçekleştirilen dev bilimsel araştırma, kısa video paylaşımına odaklı sosyal medya platformlarının yoğun kullanımının. Ha işte Instagram'ı diyor, TikTok diyor, Facebook diyor, YouTube diyor, hepsinde kısa video var. Yoğun kullanımının beyni doğrudan olumsuz etkilediğini kanıtladı. Araştırma sonuçlarına göre ekran başında geçirilen her dakika odaklanma gücünü zayıflatırken oto kontrol mekanizmasını da alt üst ediyor. Bakınız ne gibi detaylar var sevgili dinleyenler. Hani sürekli böyle bir elde telefon, sosyal medyada Reels geziyorsanız ondan bahsediyor. Böyle ara ara izlemekten değil. Ya benim bir arkadaşım var, bak hiç abartmıyorum bunu. Reels izlerken adam uyuyakalıyor ya. Abi izleye izleye adam bak akşam belli bir saatten sonra sosyal iletişimi kesiyor. İzleye en son bir tanesi uyuyakalıyor gidiyor. Sosyal medya uygulamalarının hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte parmak uçlarımızda akan sonsuz bir içerik havuzuyla yaşıyoruz. Günlük stresimizden kaçmak ya da birkaç dakikalık boş vakti değerlendirmek için başvurduğumuz bu hızlı tüketim mekanizması dışarıdan zararsız bir eğlence gibi görünse de beynimizin çalışma prensiplerini kökten değiştiriyor. Tamam, neler yapıyor onlara bak. Oo, bu kadar ağır mı ya? Zihinsel yavaşlama ve bilişsel gerileme. Yani altı üstte iki video izliyoruz be. Gerçi bunu ama çok izleyenler için söylüyor. Bak, en çarpıcı bulgu, kısa formatlı videoları yoğun bir şekilde tüketen bireylerin genel bilişsel performanslarında net bir düşüş yaşanması oldu. Sürekli olarak yeni, renkli ve birkaç saniyelik görsel uyarılara maruz kalmak beynin derinlemesine düşünme ve bilgiyi işleme yeteneğini sekteye uğratıyor diyor. Dikkat süresinin kısaltılması ve odaklanma güçlüğü. Biz orada kedi izliyoruz sanıyoruz ama bak arka planda beynimizde neler dönüyor. Saniyeler içinde değişen video akışları beynimizi sürekli olarak ani bir ödül ve yenilik beklentisi içine sokar. Bu durum zihnin tek bir konuya, kitaba, ders çalışmaya veya uzun bir işe odaklanma kabiliyetini zamanla köreltir. Evet, Reels bakmaktan iş yapmayan var. Var ya, mutlaka çevrenizde vardır, bizde de var. Telefon açık, sürekli Reels kaydırıyor. Sonra müdür gelince... Başka neler var mesela? Dürtü kontrolünün zayıflaması ve oto kontrol kaybı diyor mesela. O derece mi ya? Her ekran kaydırmada salgılanan anlık dopamine alışan beyin isteklerini erteleme ve kendini frenleme becerisini kaybetmeye başlar. Şımarıyor yani. Böyle erteleme falan yok. Araştırmada en güçlü olumsuz bağ bireylerin dürtülerini yönetme kapasitelerinde tespit edilmiştir demiş. Başka ne var? Ruh sağlığı ve zihinsel sağlık üzerindeki yansımaları. Bu kadar her şeyi etkiliyor mu? Kısa videoların zihinsel performansı düşürmesi sadece akademik ya da iş başarısını etkilemekle kalmıyor. Doğrudan bireyin ruhsal dengesini de tehdit ediyor demiş. Zayıflayan dikkat ve otokontrol mekanizması bireyde suçluluk hissi, erteleme hastalığı ve sürekli bir zihinsel yorgunluk tablosu oluşturuyor. Ve günün sonunda dakikalarca, hatta saatlerce kaydırılan o kısa sahneler beynimizi sürekli bir yüzeysel uyarılma durumunda tutarak
derinleşme yeteneğimizi elimizden alıyor. Bilim insanlarının ortaya koyduğu bu veriler dijital mecralarla olan ilişkimizi ve ekran sürelerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğinin en somut kanıtı niteliğinde denmiş. Ama biz çok şey yapmıyoruz yani onu. Ama bilim insanları bu şekilde uyarıyor belki ama biz o hani aman çok da önemsemiyoruz yani. Çünkü sürekli mesela elde telefon o Reels video kaydıranlar bu durumun böyle olacağını, böyle olduğunu biliyor. Bildiği halde buna devam ediyor. Hal böyle olunca da hani sen şey desen kardeşim bak erken öleceksin desen o yine izlemeye devam edecek. Hal böyle yani.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Melike Şahin, canın beni çekti radyonuzdaydı. Efendim, devam edelim. Neler var neler yok yine. Efendim, bir hırsızlık olayımız vardı. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Bir adam banka soymaya gitmişti. Veznedeki çalışana işte bütün paraları doldur dediğinde sonra bir not bırakmıştı. İşte hani bunlara ihtiyacım var, o yüzden çalmak zorundayım. İşsizim, ne bileyim işte falan filan bir sürü şey. Sonra hani bu parayı faizle beraber geri ödeyeceğim diye. Polis yakalamıştı biliyorsunuz. Hani onlara da aynı şeyi söylemişti ama tabii bu ceza almasını engellemiyordu. Efendim, bir vicdanlı hırsızımız daha var. Hırsızın beklenmedik vicdan azabı demiş efendim. Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'da yaşayan bir kişi evinin önüne park ettiği aracının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Bu da kötü bari. Vallahi düşün yani, hani bütün böyle vicdan hepsini geç de sabah uyanıyorsun. Allah kimseye göstermesin diyelim yani, bende dahil. Arabaya gidiyorsun, araba yok. Neyse geçelim. Birdenbire bu kişiyle bir empati kurmaya kalksın da çok yıkıcı. Arabasının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Ancak olaydan birkaç gün sonra aracını evinin yakınlarında park edilmiş halde buldu. Yani direkt evini oraya bırakmamış, ara başka bir yerde. Arabasını kontrol ettiğinde şok edici bir detayla karşılaştı. Hırsız torpido gözüne bir özür notu ve bir miktar para bırakmıştı. Notta çok zor bir dönemden geçiyordum. Arabanıza ihtiyacım vardı. Abi mesela çok zor bir dönemden geçiyor olup bir başkasının arabasını çalmaya bir insanın nasıl ihtiyacı olabilir? Çok zor bir dönemden geçiyor. Tam otur evinde. Hani şu olsa, sağlıkla ilgili mesela bir şey olmuş olsa eyvallah. Ama tamam, psikolojiyle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Ne olabilir? Hani ama onda da niye çalıyorsun abi yani el alemin arabasını? Hani şu olsa dese ki ya arkadaş hani acil bir sağlık durumu vardı. Gerçi onda da çağır taksi derler ama tamam hani taksi tutacak paramız da yoktu falan diye. Neyse çok zor bir dönemden geçiyordum. Arabanıza ihtiyacım vardı. Sizi zor durumda bıraktığım için üzgünüm.
1: Saat 11.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'daki orman yangınlarında görevli iki yangın söndürme uçağının çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 2026 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonla toplam 58.519 canlı hayvanı ile geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert şekilde vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
1: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

Buray'la 90'lara gittik. Fatih Erdem bir şarkısıydı. Ölmeden önce, ben ölmeden önce radyonuzdaydı. Namı Cunay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Çınar radyonuzda, iyisi mi? Kaşın

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516, 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516, 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Edis Yabancı Şahidim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, neler var neler yok, şöyle bakalım. Bu nedir? Havalimanı güvenliğinde şaşkınlık diyor. Valizden çıkan 50 kiloluk patates tartışması. Ne patatesi çakarında hani? Kilo şeyi var mı onda da? Kilo oranı. Almanya'da, Frankfurt'ta güvenlik taraması sırasında X-ray cihazından geçen büyük bir bavul görevlileri alarma geçirdi. Bavulun içinde son derece yoğun ve organik kütleler tespit edildi. Abi havalimanı falan filan buralarda çok hani nasıl riskli demeyeceğim demeyeyim de. Hani kafada soru işareti, kafada soru işareti yaratabilecek eşyalar taşınmaması gerekiyor. Havalimanı olur, gümrükler olur. Bavulun içinde son derece yoğun ve organik kütleler tespit edildi. Derhal arama masasına alınan bavulun sahibi olan yolcu, endişeli bakışlar arasında fermuarı açtı. Deseydi ya burada patates var ya. Bavulun tamamının ülkesinden getirdiği özel türde 50 kilo patatesle dolu olduğu ortaya çıktı. Yolcu havalimanı polisine memleketinin patateslerinin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadığı için... Oğlum hakikaten böyle mi dedin ya? Bu kadar büyük bir riski göze aldığını söyledi. İyi Allah'tan güvenlik ekipleri, görevlileri patateslerin geçişine izin vermiş. Ya şey de olur abi, kusura bakma biz bunun tek tek işine bakacağız diye... Havalimanları evet sıkıntı yani kurallara uymadığın sürece ve orada biraz da dikkat çektiğin sürece neler neler yakalıyorlar zaten. O X-ray'ler falan öyle bizim AVM'lere girişlerdeki gibi değil. Yani zaten içini döküyor ne var ne yok, orada zaten görüyor onu.

Tarkan dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim. Ay, futbol seviyoruz değil mi? Severiz genel olarak. Hani yani kimimiz fanatiktir, kimimiz hani sadece izleyicidir. Ben mesela hani lig başladığı zaman iyi maçlar varsa izlemeyi severim. Arda arda oturup hani bu bazen Türkiye'den de olur, Avrupa ligleri de olur. Bakarım öyle plana programa. Kendimin de bir program yoksa olur mesela maç, hani seri halde maç izleyebilirim. Şimdi artık transfer sezonu falan, artık liglere hazırlanıyor. Avrupa maçları var vesaire falan filan derken takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Efendim işin içine aşk girdiği zaman çok enteresan şeyler de olabiliyor. Bazen mesela hani futbolcuların özellikle bizim ülkeden gitmek istediklerini okuyoruz, görüyoruz. Nedir, geliyor, istediği gibi bir ortam bulamıyor vesaire vesaire. Çok şey karşımıza çıkıyor. Efendim bu da enteresan bir şey. Bir futbolcu Keita, Kocaeli Sporlu. Efendim aşık oldu, kulübü terk etti. Aşk adama neler yaptırıyor bak. Yeni sezon hazırlıkları devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor'a aşk damga vurdu. Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın, Keita biliriz yani mutlaka duymuşsunuzdur, bir kıza aşık olunca takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. Kulüp başkanı Recep Durul, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz bir şekilde ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan bakın, Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Yani tabii ki. Buna akıl tutulması diyebiliriz diyerek tepki gösterdikten sonra şunları anlatıyor. Ama abi adam aşık olmuş şimdi de. Hani ne yapabilirsin yani? Deli gönül durur mu? Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Abi tamam hani uzaktan da ilişki yürütülebilirdi. Veya hani evlenip kızı getireydin. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyorum. Sanki böyle hani aşktan ziyade bu kısım daha mantıklı gibi geldi. Daha doğru gibi geldi. Böyle bilemedim. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaeli Spor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor. Fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok. Hem belki hani bu ara kızdan da ayrılırsa. Hani yaz aşkıdır falan filan, kısa sürer belki. İftira çıkışı gelmiş bu arada. Keita, Recep Durul'un açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden cevap veriyor. Keita, iftira hiç kimseyi değerli kılmadı ama böyle davranmanın kötü olmayabileceğini düşündüler. Çünkü ben gülümseyen ve mantıklı bir insanım dedi. Abi aşık mısın değil misin, onu söyle ya. Keita açıklamanın devamında gerçeği bileceksin. Her zaman yalan söylemekten daha uzun sürer. Artık böyle bir saçmalığın yayılmasına izin veremem. Nezaketin bir zayıflık olmamalı ifadelerini kullandı.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Oya ve Bora ikilisinden Ara Beni radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir sevgili dinleyiciler ve efendim sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi Göksel radyonuzda hiç yok.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Harun Kolçak, Kıbermem senin radyonuzdaydı. Efendim, ekran karşısında ne kadar vakit harcıyorsunuz? Telefon olur, tablet olur, bilgisayar olur. En çok ekran süresine sahip olan 20 ülke belli oldu denmiş efendim. Biz de listeliyiz. Küresel araştırma şirketi UMA'nın güncel verileri modern yaşamın en büyük bağımlılığını gözler önüne serdi. Ya artık buna bağımlılık dememek lazım. Bakın bundan 15-20 yıl önce evet bağımlılık demek doğruydu. Çünkü hayatımıza yeni bir giriş yaptı. Hani nasıl kullanacağımızı tam bilmiyoruz. Oraya giriyoruz, buraya çıkıyoruz falan filan. Ama şimdi günümüzde o zamanlar mesela şeydi, klasik mazeret de vardı işte. Yani e-maillerime falan bakıyorum. Abi hangi e-maile bakıyorsun Allah aşkına? Bakıyorum. Şimdi günümüzde bu telefonsuz, tabletsiz olmuyor. O yüzden buna bağımlılık demek çok doğru bir şey değil. Sosyal medyasız olmuyor. Yani sosyal medyada yokum demek dünyanın gerçekliğinden uzaksın anlamına geliyor. Bak eskiden mesela böyle şeydi, hatta şey falan dedi, ya Facebook kullanmıyorum falan diye böyle bir coolluk belirtisiydi. Şimdi kullanmasan da Facebook'un var, olması gerekiyor. Artık hani kitleleri yönlendiriyor sosyal medya. Facebook olur, Instagram olur, TikTok olur, X olur. Kız diyorsun, kızmıyorsun, o ayrı bir şey. Bak o tarz, o başka bir şey. Ama hani bunlardan uzak kalmak, dünyanın gerçekliğinden uzak kalmak yani. Yıllar önce var ya, Facebook kullanmıyorum canım ya. Şekilli şekilli şeyler çıkıyordu karşımıza. Günlük ortalama ekran süresinin 6 saat 40 dakikaya ulaştığı araştırmada dünyanın en çok ekran başında kalan 20 ülkesi belli oldu denmiş. Tabi burada da şu da var. Dünyanın her yerinde bütün insanlar bu konuda yalan söylüyor. Bütün insanlar, bak sen ben de dahil buna. Sorulduğunda işte ekran ne kadar zamanınız işte telefon karşısında geçiriyorsunuz falan. Yani arada böyle ihtiyaç olduğu zaman bakıyorum be. Çok şey yapmam yani falan diyoruz. Yalan. Her fırsatta o telefon elimizde. Yani mesela günde ortalama 6 saat ne kadardı? Bir dakika şurada bakalım. Günde 6 saat 40 dakika demiş dünya genelinde ortalama. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer veriler doğru olmuş olsa en az 10 saat olur. Sabah gözümüzü açar açmaz ilk işimiz telefona bakmak oluyor. Gün boyu bilgisayar karşısında çalışıp akşamı televizyon ya da tablet karşısında bitiriyoruz. Peki bu dijital döngüde dünya genelinde durum ne demiş? Hangi ülkeler? Bakınız. En fazla zamanı Güney Afrika harcıyor. 9.24 saat. Ya 9 saat 24 dakikayla. Ya şöyle söyleyebiliriz, en dürüst cevabı onlar vermiş. Güney Afrika dünya lideri efendim. Günün 9 saat 24 dakikası ekran karşısında geçiyor. İşte telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Ardından Brezilya geliyor, 9.13. Filipinler 8.52'ye düşmüş. Sonrasında Kolombiya var. Arjantin var 8.41. 6. sırada Şili. 7'de Rusya var mesela. 8. sırada Malezya. Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Onun ardından Tayland var 7.58. Mısır, Endonezya 12. sıraya kadar geldik. Biz hala yokuz listede. 13. sırada Meksika var. Sonra Portekiz. Ardından Bulgaristan geliyor. 16. sırada İsrail var. Sonra Tayvan. Bir dakika, Tayvan'ı geçmemiş miydik? Tayvan'ı iki defa mı yazmışlar? Bak şimdi dur. Ha, Tayland'ı özür dilerim, tamam. Sonra Suudi Arabistan. 19. sırada Amerika var 7.03. 20. sırada efendim Türkiye var 6.57. Yani buna mesela seviniriz değil mi? Hani arkadaş tamam, daha az süre harcıyoruz diye. 6. Yalan. Bak bu dünyanın bütün insanları bu konuda yalan söylüyor. Çünkü hep o şey var. İlk günden itibaren telefon bağımlısı. Hayır, telefon bağımlısı değilim. Kesinlikle değilim. Ancak ihtiyaç duyduğum zamanlarda bakıyorum. Deyip şu an mesela ben bu anonsu yaparken ara ara bakıyorum. Zaten ekrana bakıyorum, bilgisayara bakıyorum. O ayrı bir şey de haberi okumam için. Onun dışında da sizler de dinlerken bakıyorsunuz. Neymiş? 6 saat 57 dakika. Türkiye'nin günlük ortalama ekranda geçirdiği süre. Yani sıralamada yine 20. sırada olabiliriz. O ayrı bir şey. Ama süre bu kadar az olmamalı. O yüzden söyleyeyim. Hani dünyanın her yeri, bütün insanlar bu konuda yalan söylüyor yani. Günlük ortalama ekran süresi falan filan.
Kime sorarsan, şu an size sorsam aynı şekilde mesela.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat AFAD dalgıçları 1-15 Ağustos arasında Mersin AFAD dalış ekibiyle Salda Gölü'nde 24 saat esasına göre boğulma vakalarına müdahale için görev yapıyor. Erbaa ilçesindeki tarihi Boğazkesen Köprüsü, Osmanlı arşivleri ve akademik çalışmalarla doğrulanarak Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü adıyla tescillendi, tarihi kimliği korundu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe ile yardım edenler hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e karşı kısa menzilli taktik nükleer silahları ön plana çıkaran yeni bir strateji hazırlıyor. Elbridge Colby liderliğindeki plan, nükleer müdahale seçeneklerini güncelleyerek krizleri kontrol altına almayı hedefliyor. Bahçelievler'de kolonlarından ses gelen 4 katlı bina dün gece tahliye edilerek boşaltıldı. Akşam saatlerinde bina çöktü, polis ve itfaiye ekipleri çevreyi güvenlik altına alarak arama kurtarma çalışması yaptı. İş insanı Hakan Demirağ, küçük oğlu Ata Demirağ ile Rana Akdağ'ın Como Gölü'nde gerçekleşen düğünü için 165 milyon TL harcayarak 3 gün süren görkemli bir organizasyon düzenledi. Adana Seyhan ilçesinde 24 yaşındaki Hüseyin Uğur çaldığı motosikletle tur atarken polis tarafından yakalandı. Emniyet ekipleri şüpheliyi tespit edip yakaladı. Zanlı tutuklandı, motosiklet sahibine teslim edildi.
0: Spor.
1: Galatasaray, Alexey Batrakov transferinde menajerlik komisyonu nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Yönetim, talep edilen 7-8 milyon euroyu yüksek bulup pazarlıkları sürdürüyor. Türkiye U18 Kadın Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 70-67 yenilerek madalya şansını kaybetti, klasman maçlarına katılacak. Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gornik Zabze'yi 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı. Marius Korbu'nun golü galibiyeti getirdi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6540 lira 45 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

Nalan tutmayın beni radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bir trafiğe eğilelim, orada neler var efendim. Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı. Oo. Combo. Rahat tavırları şaşırttı demiş efendim. Bomba gibiyim diyor. Evet kesinlikle. Aa, şu alkollü yakalanan sürücüler. Ve sonraki tepkileri hani şey vardır. Kendini iyi göstermeye çalışıyor. Ne sarhoşu ya. Ben hayatta etkilemez beni. O hal ve tavırları abo. Onlar mesela acaba bu çekilen videoları sonra izliyor mu? Abi akşam ben ne demişim öyle ya polise. Birinize uyarmamışsınız ha. Tekirdağ'da polis çevirmesiyle durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkate çekerken muhabirin sorusuna bomba gibiyim cevabını verdi. İşte böyle kendini iyi olduğunu şey yapıyor ya. Ya yok bu abicim de benim bu. Ben hiç etkilenmem. Trafik büro ameliyat ekipleri gece saatlerinde efendim. Alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde bir promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Fotoğrafı olan arkadaş, eller falan havaya kalkmış. Hani. Eğleniyor muyuz gençler? Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafikten men edilerek. Ne kadar bir süresi var onun. Çekici vasıtasıyla 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Oradan da bir kilitleniyor. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ehliyetsiz derken ehliyeti yanında mı yok, yoksa hani ehliyeti daha önce kaptırmış, bunun üzerine araç kullanırken tekrardan çevirmeye giriyor ve bir de tekrardan alkollü. Eğer öyleyse iki kere combo. Rahat tavırlarıyla dikkat çekti diyor. Alkollü sürücü muhabirin geçmiş olsun nasılsınız sözlerine de. Bak orada şey işte yani muhabir biraz hal hatır sormak istiyor falan filan. Sürücü evim hemen şurada zaten, evet ilk cevaptan anlıyoruz. Bak muhabir diyor ki geçmiş olsun nasılsınız? Bomba gibiyim çok şükür, evim şurada. Soruya verilen cevaptaki alakasızlığı görüyoruz burada. Evim hemen şurada. İki şişe içecek alayım dedim. Hayatım kaydı, canımız sağ olsun dedi. Abi yani iki şişe veya kaç şişe artık aldığınız kimseyi ilgilendirmiyor. Hatta polisi de ilgilendirmiyor ama o aldıklarınızın şişede durması lazım. Yani araç içindeyken siz o aldıklarınızın şişe içinde muhafaza etmeniz lazım. Ve o bahsetmiş olduğunuz ürünleri almaya giderken de öncesinde onlardan tüketmemiş olmanız lazım. Hani tüketmiş olup onun üzerinde, hani zaten eviniz hemen şuradaymış, araçla gitmek yerine yürüyerek gitseniz. Şu an bu fotoğrafınız ülke genelinde yayılmamış olacaktı. Ceza tatbik edilen sürücü yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifade seçimiyle karakola götürülmüş. Orada da muhtemelen ben hala bomba gibiyim ya. Hani karakola geldik, burada ifade hala yani. Ne diyelim arkadaş, bunu şey yapmayacaksınız. Bunun bu kısma gülüyoruz ediyoruz eyvallah, ama diğer taraftan hani o kadar alkollü olup da trafiğe çıkmak zaten apayrı bir tehlike. Hani hem kendi canınızı hiçe sayıyorsunuz, hem daha önemlisi başkalarının canını hiçe sayıyorsunuz. Hani ceza kısmı işin ayrı bir kısmı tabii ki.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Hande Yener Kuş'la radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Başını...

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
7: Maksimum Müzik
6: Sinerji FM.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilo uyuşturucu madde ile 425.419 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve yakalanan 1302 şüpheliden 844'ünün tutuklandığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının 4 ay içerisinde 44,5 milyona ulaştığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 2026 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonla toplam 58.519 canlı hayvan ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert şekilde vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

Hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız güzel bir perşembe günü. Perşembenin en güzel saatleri başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor çünkü bugün de günden keyif alacağınız, bugün de günün tadını çıkartacağınız program Hayatın Ritmi 2 saat boyunca yanı başınızda olacak. Ben Rania, mikrofon başındayım. Günün güzel haberleriyle, en çok duymak istediğiniz, dinlemek istediğiniz şarkılarla Hayatın Ritmi başladı bile.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun. Güzel şeylerden bahsedelim, güzel ihtimaller uyandıralım, güzel haberler alalım. Peki bugün nelerden bahsedelim, hayatın ritminde bir bakalım. Uzmanlar fazla dinlenmenin de zararı var diyorlar. Kediler nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlar? Kavurucu sıcaklar beynimize de zarar veriyormuş. Aynı zamanda bebekler ve çocuklar için raflarda bulunan gıdaların da işlenmiş olduğunu söylüyorlar. Detaylara gireceğiz. Peki bugün yine hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam edeceğiz. Çok sevdiğiniz sesler de burada olacaklar. Emre Kaya bu kez hayatın ritminde olsun, esaretle dinleyelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Cem Velevi'den Melis, Fisale'yle Tilki'den Edis'i, Bengü'den Tarkan'a en sevdiğiniz seslerle devam ediyor hayatın ritmi.

Cem Belevi'nin Cemiyet Gazinosu çok fazla sevildi biliyorsunuz. Cemiyet Gazinosu'nda çok eğlendik, gerçekten eğlenceli şarkılar vardı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yar Etme 2024 Eylül'üydü çıktığında yanlış hatırlamıyorsam. Peki 2026 Ağustos'undayız. Yine yeni bir Cem Belevi şarkısı haberi vereceğim size. Bu kez Sevme Diyor'u sevdikleriyle buluşturdu. Bu yeni şarkısını kalbine söz geçiremeyenlere yazdığını söylemiş Cem Belevi. Latin pop esintileri taşıyor. Tam bir yaz şarkısı diyebiliriz. Hem sözü hem de müziği Cem Belevi'ye ait. Şarkısının klibi içinde eğlenceli yaz enerjisini tamamen yansıtan bir konsept hazırlamış. Müzik listelerinde uzun süre zirvede kalacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz haftalarda Sevme Diyor yayınlandı. Haberiniz olsun. Cem Belevi'yi Yar Etme ile dinledik. Hayatın ritmine devam ederken bu kez tekrardan bir araya gelip bizi mutlu eden gruplardan Köfün'ü dinleyelim.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz.

0: Karelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Özellikle pandemi döneminde pek çoğumuzun en az bir evcil hayvanı oldu ve o evcil hayvanlardan pek çoğunun da kedi olduğunu düşünüyorum. Kediler, köpekler, kaplumbağalar, kuşlar, balıklar, aklınıza ne geliyorsa evcil hayvanlar bize iyi geliyorlar. Birlikte yaşama fikri gerçekten iyi hissettiriyor ama kedilerin yeri bir başka sanki. Onlar biraz daha mesafeli davranıyorlar sahiplerine. Ancak uykularında sergiledikleri bazı alışkanlıklar sahiplerine ne kadar değer verdiğini ortaya çıkartıyormuş. Zaten çözülemeyen bir kadınlar bir de kediler var diyorlar. Kedileri yavaş yavaş çözüyorlar. Bakalım biz kadınları ne zaman çözecekler? Kediler uykuda eğer rüya görüyorlarsa, bıyık ve patilerde seyirme, vücutta koşma tarzı benzer bacak hareketleri, hatta hafif miyavlama sesleri, çeşitli yüz ifadeleri gösterebiliyor uykusunda. Tam olarak içeriğini bilemesek de büyük bir ihtimal

Ve gün içinde yaşadıklarını rüyalarında görüyorlarmış ve rüyalarının merkezinde sahipleri olduğunu söylüyorlar. İşte bu yüzden uyurken kediler korku dolu rüyalar görmüyorlarsa sahipleriyle mutlu vakit geçiriyorlar anlamına geliyormuş. Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmalarda böyle bir sonuca varmışlar. Ortalama 12 ila 18 saat arasında uyuyorlarmış gün boyunca. Peki siz uykusuz kalmayın ama kediler kadar da uzun uyumayın.

hafta sonu gelsin diye bekliyoruz. Tatil gelsin diye bekliyoruz. Koca bir sene tatil için çalışıyoruz. Koca bir sene tatili planlıyoruz. Hafta sonlarını planlıyoruz. Hep dinlenmek, hep tatil yapmak istiyoruz ama tamam, yoğun geçen günün ardından hepimiz istiyoruz dinlenmeyi. Fakat aşırı dinlenmenin, uzun süre hareketsiz kalmanın da daha fazla yorgun hissettirdiğini söylüyorlar. Özellikle saatlerce uzanıp düzensiz uyku alışkanlıkları ediniyorsanız, fiziksel aktivite azaldıysa, dinlenmenin size enerji vermek yerine daha bitkin hissetmenize sebep olabileceğini söylüyorlar. Her şeyin fazlası zarar derler ya, dinlenmenin de fazlası zararmış. Çok dinlenmeyin, yeteri kadar dinlenmeye bakın. Sonrasında yine günün geri kalan kısmını hareketli geçirmeyi ihmal etmeyin diyelim.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde ilerlediğini söyleselerdi Ağustos sıcakları insanları yorabiliyor. Gerçekten yüksek sıcaklıklar zaman zaman yorgunluk yapıyor. Hatta bazı hastalıkları, kronik hastalığı olanların hastalıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle sıvı ve elektrolit kaybına sebep olduğu için beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, kafa karışıklığı, baş ağrısı gibi rahatsızlıkların sebebi büyük bir ihtimalle sıcaklar diyor uzmanlar. Uzun süre sıcağa maruz kaldığınızda beyin hasarı dahi oluşabiliyormuş. Bu yüzden kavurucu sıcaklarda, çok sıcak havalarda dışarıda bulunmamaya özen gösterin diye de ekliyorlar. O halde içimizi serinletmeye devam edelim o çok sıcak havalarda. Yine en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat AFAD dalgıçları 1-15 Ağustos arasında Mersin AFAD dalış ekibiyle Salda Gölü'nde 24 saat esasına göre boğulma vakalarına müdahale için görev yapıyor. Erbaa ilçesindeki tarihi Boğazkesen Köprüsü, Osmanlı arşivleri ve akademik çalışmalarla doğrulanarak Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü adıyla tescillendi, tarihi kimliği korundu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koray Beşli'nin dijital materyallerinde 18 yaş altı kız çocuklarının erkeklere pazarlandığı yazışma ve görseller belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkeme Beşli'yi tutukladı. ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki etkinlikte çocuk sahnede yürürken platformdan düşmesini engelledi ve önceki düşme anıları nedeniyle Joe Biden'a gönderme yaptı. Bu espri salonda alkış ve kahkaha topladı. Adana Sarıçam'da yol verme tartışması nedeniyle AHŞ ile MAK arasında kavga çıktı. MAK yumrukladı, testereyle tehdit etti. Araç kamerası kaydederken polis olaya müdahale edip inceleme başlattı. Abu Zer ve Zeynep Doğan çifti 34 yıl süren evlat hasretini tüp bebekle ikiz çocuklarla dindirdi. Evlerini satarak tedavi masraflarını karşıladılar. Maaşlarını komşuları gizlice çekti, durumu gelir tespiti sırasında öğrendiler. Bahçeli Evler'de kolonlarından ses gelen 4 katlı bina dün gece tahliye edilip akşam çöktü. Belediye ekipleri bitişikteki 5 katlı binayı da yıkarak tedbir aldı. Polis, itfaiye ve afet ekipleri arama kurtarma yaptı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 yenerek tur kapısını açtı. Mason Greenwood ve Talisca maçta gol attı. Golden State Warriors'ta Stephen Curry, Draymond Green ve Steve Kerr takım durumunu kabul ederek şampiyonluk hedefini gerçekçi bulmuyor, onurlu kariyer sonuna odaklanıyor. Grant Williams, Tatum ile Brown arasında kötü ilişki iddialarını reddederek ikilinin sahada saygı ve uyumla oynadığını, saha dışında da sorun yaşamadığını vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6561 lira 17 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

güzel bir gün daha başladı. Belki de çok mutlu bir gün başladı bugün. Çok güzel haberler alacaksınız. Çok mutlu olacağınız anlarla karşılaşacaksınız. Ama böyle anlarda nasıl davranıyorsunuz? Çünkü insanoğlu aslında kendi mutluluğunu sabote ediyor. Bazen olumsuz duyguların, olumsuz düşüncelerin en mutlu anlarda sizi bulduğunu düşünüyorsanız büyük bir ihtimalle siz de kendi mutluluğunu sabote eden taraftasınız. İşte bu yüzden düşüncelerinizin mutluluğunuzu etkilemesine izin vermeyin. Ne yapmak lazım? Anda kalmaya bakmak lazım. Yaşadığınız anın tadını çıkartmak lazım. Aklınıza kötü şeyler getirmemek lazım. Zaman zaman belli bir amaca ulaştıktan sonra mutlu olacağımızı düşünüyoruz ama o amaca giden yolda da mutlu olduğumuzu fark etmemiz lazım. Farkındalık lazım aslında. Mutluluğun dışarıdan değil içeriden geldiğine de inanmak lazım. Özellikle sosyal medyada karşılaştığımız hayatları çok fazla kıskanıyoruz. Oysa ki sizin yaşadığınız hayatın sizi mutlu ettiğini fark etmeniz lazım. Peki bugün de güne başlarken gün boyunca şöyle bir bakın, gerçekten mutlu hissediyorsanız anda kalın, anı yaşayın, çok da ötesini çok da fazla düşünmeyin.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda eğlencenin ritmi var.
1: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Son yıllarda kahve kültürü gerçekten çok gelişti. Özellikle kafelerde çok çeşitli kahveler görüyoruz. Soğuklar, sıcaklar, farklı karışımlar derken hepsini evde yapabiliyoruz aslında. Kendi evinizin baristası olabilirsiniz. Çok da zor değil. Kafelerdeki o kahveleri birebir reçeteyle evde hazırlamanın sandığınızdan kolay olduğunu hatırlatmak istiyorum. Belki de kendi termosunuzda kendi kahvenizi hazırlayıp yola çıkabilir. Her gün kahvenizi kendi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Günlük kahve tüketiminin milyonlarca fincanı bulduğu günümüzde hepimizin bir favori içeceği var. Bence bugün de kahvenizi kendiniz hazırlayın. Bakalım belki de kahvenizi satın aldığınız yerden çok daha lezzetli yapacaksınız. Kendi kahvenizi denemekte fayda var.

Bilim insanları durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyorlar. Mesela bu kez gözyaşlarını incelemişler. Ağladıktan sonra döktüğümüz gözyaşı, soğan keserken döktüğümüz gözyaşı, duygusal gözyaşı, mutluluk gözyaşı, her birinin kimyasının farklı olduğunu keşfetmişler. Yani gözyaşımız hep aynı gibi geliyor bize ama soğan doğrarken akan gözyaşıyla mutlu olduğumuz anda ağladığımız gözyaşı ya da gerçekten çok üzüldüğümüz anda döktüğümüz gözyaşının içerikleri farklıymış. Mikroskop altında gözyaşları incelendiğinde soğan keserken döktüğümüz gözyaşının refleks gözyaşı olduğunu, gözü hızlıca yıkamak ve zararlı maddeleri uzaklaştırmak için hızlıca ortaya çıktığını söylüyorlar. Duygusal gözyaşı, böyle üzüntüde, öfkede, aşırı mutluluk anında döktüğümüz gözyaşlarının kimyasal yapısı incelendiğinde ise soğan keserken döktüğümüz gözyaşından çok daha farklı, çok daha fazla protein bazlı hormon içeriyormuş bu gözyaşları. Stresi dengeleyen ve bir nevi ağrı kesici etkisi gösteren gözyaşları döküyormuşuz. En azından kar taneleri kadar eşsiz, benzersiz olan gözyaşlarımız mikroskop altında incelendiğinde bedenimizin verdiği tepkilerle gözyaşının da değiştiğini ortaya çıkartmışlar. Ümit ediyorum hep mutluluk gözyaşları dökelim hayatta tabii ki. Ama hayat bu acısı da var, tatlısı da, her şeyin geçici olduğunu unutmamak lazım.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde.

Sıcak havalarda en çok tükettiğimiz şey su tabii ki. Öyle de olması gerekiyor. Günde 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Sıcak havalarda vücut zaten su istediğini belli ediyor. Fakat içtiğiniz suyun sıcaklığı da önemliymiş. Eğer soğuk su içiyorsanız, soğuk su içmenin kilo aldırabileceğini söylüyorlar. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Soğuk su içmek sindirimi büyük oranda yavaşlatıyor, mide kasılmalarını %25 azaltıyor, sindirimi olumsuz yönde etkiliyormuş. Bu yüzden soğuk su içmeyin, oda sıcaklığında su için diyorlar ama bu sıcaklarda çok da mümkün gözükmüyor. Yine de bu önemli araştırmayı hatırlatmış olayım. Soğuk su sevenlere tatsız bir haber olsa da bu birkaç ay biraz daha dikkatli besleneceğiz soğuk su içmek adına.

Haftanın perşembesinde bu sıcak Ağustos gününde günün 2 saatini paylaştık. Ümit ediyorum içinizi serinletmişimdir. Biz ayrılan 2 saatin sonuna geldik. Hayatın ritmi bugünlük son eriyor. Şimdilik hoşça kalın. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla bu frekansta hayatın ritminde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 14'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibelcan, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, iyi niyetle ve depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği değerlendirilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediğini ve kampanyada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını araştıracak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız, dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542-570-4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz, kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
4: İncir Ağacı
1: 5 numara.
5: Sen bana çevirdin gittin.
3: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
1: 4 numara.
5: Beni böyle.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Blok 3 son bir dans 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Bu gece benimle son bir dans et. Bu gece benimle son bir dans et.
3: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz Umrum Dışı haftanın 1 numarası.
4: Haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
5: Yalnız bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Tokat İl Başkanlığı boş kaldı. Kongre sürecine hazırlanılıyor. Eylül'de kongre takvimi açıklanacak. Atama yapılmazken yeni il başkanı bekleniyor. Sürece teşkilat da ilgi gösteriyor. Kamu alacakları yapılandırmasında 31 Ağustos son başvuru 72 aya varan taksit seçeneği sunuluyor. Vergi, trafik cezası, SGK primleri kapsamda ödemeler kolaylaşıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki etkinlikte eski başkan Joe Biden'a gönderme yaparak sahnede koşturan çocuğun platformdan düşmesini engelledi. Trump, Biden'ın düşme anını espriyle eleştirdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 51 ilde 540 konut ve iş yerini açık artırmayla 19-20 Ağustos 2026'da satacak. Konutlar %25 peşinat ve 120 ay vadeyle iş yerleri ise farklı ödeme koşullarıyla sunulacak. Adana'da yol verme tartışmasında M.A.K. A.H.Ş.'ye yumruk atarak testereyle tehdit etti. Aracı bekleyen taraf korna çalınca tartışma çıktı. Araç kamerası olayı kaydetti, polis soruşturma başlattı. Nilda Müge Şahin, eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından 5 Ağustos'ta Mecidiyeköy mahallesinde silahla vuruldu ve ağır yaralanarak hastanede öldü. Ilgın tehditler nedeniyle şikayet edilmiş, adli kontrolle serbest kalmıştı. Dün gece kolonlarından ses gelen ve belediye ekipleri tarafından tahliye edilen 4 katlı bina Bahçeli Evler Yeni Bosna'da çöktü. Polis, itfaiye, sağlık ekipleri olay yerine gelerek güvenlik ve arama kurtarma çalışması yaptı.
0: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu ile Trendyol işbirliğini 2026-2028 sezonları da kapsayacak şekilde 2 yıl uzattı ve isim sponsorluğu toplamda 5 sezona çıktı. Galatasaray, Rafael Leao transferinde AC Milan'la bonservis pazarlıklarına başladı. 35 milyon euro teklifi reddedilirken kiralama önerisi gündemde kalıyor. Fenerbahçe futbolcusu Jadon Oosterwolde, Sturm Graz maçında arka adalet tendonu yırtılmasıyla sakatlandı. Sağlık ekibi tedaviye başladı, 6-8 hafta sahalardan uzak kalabilir.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6555 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek ve en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli seyrederken en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
3: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasını yaptı. Ankara-Bağdat arasında ivmelenen ilişkiler enerjinin başrolde olacağı yeni bir geleceğin de habercisi. Masadaki planlardan biri Irak'ın sadece güneyden değil kuzeyden de petrol satabilmesinin önünü açmak. Türkiye'nin hamleleri Irak ve Suriye'yi yukarıda taşımakla kalmayacak, Hürmüz'e sıkışıp kalan petrolün küresel piyasalara erişmesini de sağlayacak. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, iyi niyetle ve depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği değerlendirilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediğini ve kampanyada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını araştıracak. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levent kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Numarayı tuşla. Radyonun parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Bana da söyledi.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Tokat İl Başkanlığı boş kaldı. Kongre sürecine hazırlanılıyor. Eylül'de kongre takvimi açıklanacak. Atama yapılmazken yeni il başkanı bekleniyor. Sürece teşkilat da ilgi gösteriyor. Kamu alacakları yapılandırmasında 31 Ağustos son başvuru 72 aya varan taksit seçeneği sunuluyor. Vergi, trafik cezası, SGK primleri kapsamda ödemeler kolaylaşıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Toprak Mahsulleri Ofisi 2020-6-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına kaliteye göre 245 ile 255 TL arasında açıkladı. Alımlar 24 Ağustos'ta 16 noktada başlayacak, randevu sistemi 17 Ağustos'ta açılacak. Masak Ahbap Derneği'ne 2023 sonrası 14 milyon lirayı aşan bağışları inceleyerek sanatçı, iş insanı ve ünlülerin deprem yardımı için yaptıkları desteği araştırıyor. Savcılık, bağışların kullanımını ve hesap hareketlerini mercek altına aldı. Komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonrası zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı yaşamını yitirdi. Annesi Sevda Çanlı ise yoğun bakımda tedavi görüyor. İlaçlama firması ve ev sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul ederek şüpheli ölümünün aydınlatılması ve Fethullahçı terör örgütü iddialarının kapsamlı incelenmesi taleplerini dinledi. Gaziantep jandarma ekipleri Temmuz'da drone destekli otoyol denetimiyle 71.026 araç ve 21.914 kişiyi sorguladı. 1120, 3 araca ceza kesildi, 105 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ehliyetini kaybetti. Trabzonspor dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Transfer dünya basınında geniş yankı uyandırdı ve önemli başarı oldu. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Alparslan Şen sezon açılış maçını yönetecek. Göztepe ve Galatasaray 1973'teki özel maçın penaltı tartışması sonrası kupayı istemeyip ortadan bölerek paylaştı. Yarım kupa müzede sergileniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6563 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek ve en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli seyrederken en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Ordaner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam. Tokat'ın Dünya'ya Sesi
6: Radyo Sinerji.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: seçimle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen

0: geçerim. Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.
1: Artık sevmeyeceğim

Sevgili dostlarımız, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız, ruh haliniz, kalbiniz her daim radyomuz ile sımsıcak, mutlu ve huzurlu olsun. Bugün de Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, bugününüz dününüzden her daim güzel olsun, sağlıkla, bereketle, huzurla geçen güzel bir gün bizlerle beraber olsun inşallah. Bu güzelliklerin içerisine sanat müziği eserlerimizi de dahil etmeye devam ediyoruz. Yeşim Salkım eserinin ardından Adnan Şenses'le devam edelim ve sanatçımızı da rahmetle anmış olalım.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız Tarkan'ın Ahte Vefa albümünden değil de daha evvel yapmış olduğu Alaturka Mühimmal'de olan şarkılardan bir tanesini sizlerle paylaştık ve program Umut Akyürek'le devam ediyor. Umut Akyürek'in sesine yakıştığına inandığımız en özel sanat müziği eserlerimizden bir tanesini sizlerle paylaşıyoruz.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, zirvedeki eserleri el üstünde tutan bir radyo programında, Şarkılar Bizi Söyler programında en özel eserler kulağınızda olmaya devam ediyor. Dilerseniz iki devi bir araya getiren muhteşem bir şarkı sizlerle paylaşalım. Muazzez Abacı ve Zeki Müren sesinden hoş güzel bir eser kulağımızda oluyor.

Efendim, geçmişten günümüze sanat müze eserlerimizin en özel çalışmalarını siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz ve size güzel bir müzik demeti sunuyoruz. Bu müzik demetinin içerisine bir de Müşerref Akay şarkısı ekleyelim dilerseniz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dostlarımız, sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Maksimum müzik.
0: Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Mitoloji Gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.